Dedim oğul Zeyveli, ben senin atanım, gel beni dinle. O dağa gitme. Benim gibi yaşlı bir budalayı kim dinler? Dinlemedi komşular sözümü. Ah oğlan, dinlemedin ya beni. Kalktım yola revan oldum. Gittim arkalarından da. Gittim ki bizim oraların çığı gelmiş. Kalmış iki oğul bir damat çığın altında. Gözümün gördüğüne yüreğim inanmak istemedi dostlar. Oy dertli başım. Gözümün gördüğüne

Sır beyaz atını gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.